0: 756 var. Evet. Büyük çoğunluğun hani aradaydık eğer.
1: Hey, four.
0: Tabii de, evet.
1: Evet.